Şerbet kimin ver içim, söyle söyle sana böyle olur mu ya, söyle söyle.

0: Radio Veng. Radio Veng.
1: Dinle.
2: Helikopter dör tekrar bir.
1: Dinle.

0: Kitle Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki sevdiklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 55 55, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Pınar Yap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
3: Tiziye şkena cüya khudi yevri pelanne vakeri. تریاکیه زافی وقتان سک قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا آمدیه شارستانه گردی. تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 05 سوهیری
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Su, bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
6: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Parkeçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
7: Em dixwazin ev cejn aşitî û biratiyê xurt bike û hêviya pêşerojekê azad bîne. Em cejna we bi hestên xwe yên ji dil pîroz dikin. Hevşaredarên Şaredariya Erxeniyê, Bîrsen Azak Bayar û Şiyar Gül diken.
8: Sa- Saraylı künefe ve katmer.
9: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
8: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
9: Yoksa siz hala Saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
8: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri Saraylı künefede.
9: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
8: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
9: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
8: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
9: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de Saraylı Künefe'ye bekliyoruz.
8: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
9: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
8: Telefon: 0501 011 0202.
10: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres: Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
11: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent, en iyisi sizin için.
12: Bayramın başta Ahmet halkı olmak üzere bölge halkına barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temellisiyle bayramınızı kutlarız. Tezgel Marketler Grubu.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
15: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
16: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
17: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shokan'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shokan'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
16: Geliyor. Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
18: Dünya artık bana ait.
19: Biz diz çökmeyiz.
16: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
18: Gidelim bebeğim.
17: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQueen yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
15: Gösteri zamanı.
20: Buraya gel.
21: Cinevizyon.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Bu bayramın barışı büyütmesini, kardeşliği pekiştirmesini ve özgür yarınlara umut olmasını diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ergani Belediyesi Eş Başkanları Birsen Azak Bayar ve Şiar Güldiken.
2: Su bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
3: تو جید کاری دیجیان آخواد رو پلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداریه تی درباس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
4: Amed'in göz nuru, tarihin, kültürün ve medeniyetin başkenti Sur halkımızın bayramını kutlar. Bayramın hepimize barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini dileriz. Sur Belediyesi Eş Başkanları Fatma Gülen Önkol ve Adnan Örhan.
5: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir

0: sifreyê de çend çand dikarin bêncem hev? Li restorana Zeytûnê bersiva me amade ye. Ji Ermeniyan heta Ruman, ji Süryaniyan heta Libnanê. Sed cûreyên mezeyan. Goştê biraştî de hostatî, di masiyan de tezebûn. De her pariyek de çîrokek cuda. Cihekî taybet ku hûnê bi malbata xwe re bi aramî tehmade vê xwe xweş bikin. Restorana Zeytûnê, Vîlayên Dicle kentê, telefon 0553-968-2120. Restorana Zeytûnê, serpêhatiyeke.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: Le bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û Ciger Ocaqbaşı li benda we ye. Li Can û Ciger Ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û Ciger Ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
3: Kaldık demiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu duygularla tüm halkımızın bayramını kutlar. Barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini dileriz. Kayapınar Belediyesi Eş Başkanları Berivan Gülşan Sincar ve Cengiz Dündar.
4: Bayramın barışa, kardeşliğe ve özgürlüğe vesile olmasını temenni eder. Hep birlikte umutla, dayanışmayla nice güzel bayramlara. Tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Çınar Belediyesi Eş Başkanları Semra Akyüz ve Mehmet Şerif Arzu.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Toyota. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza.

0: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
5: Tiziye şkena cüya kudu yavri pelane ve akeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine La eşkena bira tedavü kerdiş. Xuvirra meke. Biyev destekar raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiyiye ye şaredariya Ambediya şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539 929 0566. Yanzi alo sev pancasu hiri.
6: Saraylı künefe ve katmer.
7: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
6: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
7: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
6: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
7: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
6: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
7: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
6: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
7: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
6: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
7: Adres Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
6: Telefon 0501 011 0202.
8: Mahi viçeneke noroşan bratya şaran aştiya komeli uhivya azadiye zede bikero. بهیوی بیهوی او تدوشتیه روشانشما پیروز بو هم شارداری شارداریه ینی شهیری صافیه اتا او محمد اردون
9: تاریاب تارم Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
10: Paytaxta Dirok, Çant, Uşaristan yeyesur. Emcejna gele sure piroz dikin. Emhevi dikin ku ceşin cibome hemiyan bibe sedema aşiti, arami u biratiye. Hevşaradarin sure Fatma Gülan Önkol u Adnan Orhan.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: Radyo Ving. Radyo Ving.

0: Renk Radyo emekçileri olarak bayramın barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor, bayramınızı kutluyoruz.
1: Radyo Renk. Radyo Renk.

0: Reklamlar.
1: Su bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
2: Mavazene noroşan aşti ubrati hurt bikero u ameyohike azat biyaro. Maroşan işma behisi huyi zarira piroskeni. Hem şaradari şaradariya erheni bir sen azat bayar uşyar güldüken.
3: Bu bayramın halkların kardeşliğini, toplumsal barışı ve özgürlük umudunu büyütmesini diliyoruz. Dayanışmayla, eşitlikle ve umutla nice bayramlara. Yenişehir Belediyesi eş başkanları Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün.
4: ...1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Madu piya kazaya huya piyasıya azadu tevbeşik bir kere. Mabine hisan roşane peroşare ho piroskene. Mahivi keneke roşan aşti u azadi biyaro. Hem şaradari piyası Berivan Gülşen Sincar u Cengiz Dündar.
6: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özen fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
7: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
8: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Yanım işim olmaz. Çevir alan, mehul alan.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altın üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
5: Evet, o öyle çıkarmıyor.
6: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
7: Ula hocam!
8: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
7: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Abi takım çantası nedir oğlum?
6: Bu Komenos'un şarap çana kasanın içindeyse çarptın.
2: Komenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
6: Aa, bola ki hocam inşallah.
9: Sinevizyon.
10: No, Venge Shimao.

0: Reklamlar.
1: Em hevî dikin ku ev cejin biratiya gelan aşitiya civakî û heviya azadiye zêde bike. Bi hevî, bi yekitî û wek heviye cejna ve pîroz be. Hevşaredarên şaredariya Yenişehîrê Safiye Aktal û Mehmet Ergün. Emê bi hev re navçeya xwe peyasê azad û xweşiktir bikin. Bi van hêstan em cejna hemû gelê xwe pîroz dikin. Em hêvî dikin ku cejin aşitî, biratî û azadiyê bîne. Hevserokên şaredariya peyasê Berivan Gülşen Sincar û Cengiz Dündar. Em hêvî dikin ku ev cejin bibe wesîleya aşitî, biratî û azadiyê. Em bi hêvî û hevgirtinê gelek cejnên xweş bibînin. Em cejna hemû gelê xwe pîroz dikin. Hevşaredarên şaredariya Çinarê, Semra Akyüz û Mehmet Şerif Arzu.
2: Serede Maroşane, Roşne Çimane Amedi, Paytaxte Tarih û Kültüre Medeniyeti Suri û Pero Şarema Pirozkene û Mavazene Roşan Mare Azadi, Aşti û Bravaye Biyaro. Hemsereke Şaradarya Suri, Fatma Gülan Ünkol û Adnan Orhan.
3: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent. En iyisi sizin için.
4: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
8: Bayramın başta Amet halkı olmak üzere bölge halkına barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temellisiyle bayramınızı kutlarız. Tezgel Marketler Grubu.
9: Can
0: Karnıciğer Ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Karnıciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Karnıciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Karnıciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Kaldık demiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu duygularla tüm halkımızın bayramını kutlar, barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini dileriz. Kayapınar Belediyesi Eş Başkanları Berivan Gülşan Sincar ve Cengiz Dündar.
3: Tüji dikari dijiyana xoda rupelek nuveki. هر چی قص جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداریه تی درباز کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوانده شیورمندی و پروردهیه تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاخه شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 Anji, alo, sedu benji yuse.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
5: Bayramın barışa, kardeşliğe ve özgürlüğe vesile olmasını temenni eder. Hep birlikte umutla, dayanışmayla nice güzel bayramlara. Tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Çınar Belediyesi Eş Başkanları Semra Akyüz ve Mehmet Şerif Arzu.
6: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
5: Bu bayramın barışı büyütmesini, kardeşliği pekiştirmesini ve özgür yarınlara umut olmasını diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ergani Belediyesi Eş Başkanları Birsen Azak Bayar ve Şiyar Güldiken.
7: Adıyaman Nirvana Tercümanlık ve Danışmanlık Hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536-396-0254. 0536-396-0254.
2: Ahmet'in göz nuru, tarihin, kültürün ve medeniyetin başkenti Sur halkımızın bayramını kutlar. Bayramın hepimize barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini dileriz. Sur Belediyesi Eş Başkanları Fatma Gülen Önkol ve Adnan Örhan.
0: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û ciger ocakbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocakbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocakbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
8: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 5555, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
7: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Ek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Ek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Mahi vikeneke noroşan bratya şaran aştiya komeli uhiviya azadiye zede bikero. Behivi biyeviye ute düştüye roşan eşma pirozbo. Hem şaradari şaradarya yeni şehiri Safiye Atta u Mehmet Ergün.
3: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr

0: Hizî eşkena cuya xwedê yewrî pela newakerê. Tiryakiye zafî wextan seke qet hêviyê çîn bo dana hîskerdine la eşkena bêra tedewkerdiş. Xuvî rameke, bêyew desteka raşt û profesyonelî yewna rayir mümkün o. Merkezê perwerde û şewûrmendiyê yê Tiryakiye yê şaredariya Amediya şaristanê girdî. Taxa şehîdliyî Zerê Sümer Parkî Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yan zi alo sev panca suhiri.
1: Su bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
2: Sıfreye de çent çandı karın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye, jı Ermeniyan hata Ruman, jı Süryaniyan hata Lübnane, set cureyen mezeyan, goş de biraş dide hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet gu, hune bi malbata khore, ba arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20 Restorana Zeytuni Serpey Hatiyeke
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: Taryap Tarım Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هند کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمانی کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهی ان زده تر مال پرا

0: Paytaxta Dîrok, Çand û Şaristaniye ye sûr. Em cejna gelê sûrê pîroz dikin. Em hêvî dikin ku cejin ji bo me hemiyan bibe sedema aşitî, aramî û biratiyê. Hevşaradarên sûrê Fatma Gülan Önkol û Adnan Orhan.
1: Saraylı künefe ve katmer.
2: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
1: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
2: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
1: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
2: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
1: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
2: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
1: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
2: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
1: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
2: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
1: Telefon: 0501 011 0202. Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda. Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeva Erakın Bizuani Xo. Zuanima bindesto, eiro estu suba chinyo, vengdana shima heminan, wairveji, zuanima.

0: Ahbenk Radyo emekçileri olarak bayramın barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor, bayramınızı kutluyoruz.
1: Radyo Ahbenk. Radyo Ahbenk.

0: Madu piya kazaya xuya piya siya azadu tev beşik bikere. Ma bine hisan roşane peroşare xo piroskene. Ma hivikene ke roşan aşti u azadi biyaro. Hem şaradari piyasi, Berivan Gülşen Sincar u Cengiz Dündar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Le bajare diruki le amede. Unjibo revitiyek kharine tene vekhandin. Canu ciger ocak başı le bendaveye. Le can و جگر اجاق باشه هند کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکرن لحمه جون کیده و کنفه جیکر جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
5: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: Bu bayramın halkların kardeşliğini, toplumsal barışı ve özgürlük umudunu büyütmesini diliyoruz. Dayanışmayla, eşitlikle ve umutla nice bayramlara. Yenişehir Belediyesi eş başkanları Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün.
7: ...1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzet ve mutluluk bir arada.
0: Mavazene Noroşan Aşti Ubrati Hurt Bikero U Ameyohoke Azat Biyaro Maroşan İşma Behisi Huy Zarira Piroskeni Hem Şaradari Şaradarya Erheni Bir Sen Azat Bayar Uşyar Gözdiken
8: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

ايوه ستايب بايزه وبه فرداشت فرچه وبه

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Bayramın başta Amet halkı olmak üzere bölge halkına barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temellisiyle bayramınızı kutlarız. Tezgel Marketler Grubu.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Em dixwazin ev cejn, aşitî û biratiyê xurt bike û hêviya pêşerojekê azad bîne. Em cejna we bi hestên xwe yên ji dil pîroz dikin. Hevşaredarên Şarêderiya Erxeniyê, Bîrsen Azak Bayar û Şiyar Güldiken.
5: Serede Maroşane, Roşne Çimane Amedi, Paytaxtê tarix û kültürê medeniyetî Sûrî, û Peyroşarê ma pîrozkenê û mawazenê Roşan Mare Azadî, Aştî û Biravayê Biyaro. Hemsereke Şaradarya Sûrî, Fatma Gülan Ünkol û Adnan Orhan.
6: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özen fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
7: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
4: Em hevî dikin ku ev cejin biratiya gelan aşitiya civakî û hêviya azadiyê zêde bike. Bi hêvî, bi yekitî û wekheviyê cejna we pîroz be. Hevşaredarên Şarêderiya Yenîşehîrê Safiye Aktal û Mehmet Ergün. Em ê bi hev re navçeya xwe peyasê azad û xweşiktir bikin. Bi van hêstan em cejna hemû gelê xwe pîroz dikin. Em hêvî dikin ku cejin aşitî, biratî û azadiyê bîne. Hevserokên Şarêderiya Peyasê, Bêrîvan Gülşen Sincar û Cengiz Dündar.
8: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Em hevî dikin ku ev cejin bibe vesîleya aşîtî, biratî û azadiyê. Em bi hevî û hevgirtinê gelek cejnên xweş bibînin. Em cejna hemû gelê xwe pîroz dikin. Hevşaredarên Şarêderiya Çinarê, Semra Akyüz û Mehmet Şerif Arzu.
0: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Kaza alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
11: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
12: Benim işim olmaz Cevil Hanım, Mehul Hanım.
13: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altını üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
14: Hocam buldum.
15: Evet, o öyle çıkarmıyor.
16: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
17: Ulan hocam!
18: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
17: Ya Allah! Bismillah.
13: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
12: Abi takım çantası nerede oğlum?
16: Bu Komenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çarptın.
12: Komenos piri güç yapmış peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
16: Aa, bola ki hocam inşallah.
9: Sinevizyon.
19: No, Veng, Veng'e şimao.

0: Reklamlar.
1: Nerede kaldık demiyoruz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu duygularla tüm halkımızın bayramını kutlar, barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini dileriz. Kayapınar Belediyesi Eş Başkanları Berivan Gülşen Sincar ve Cengiz Dündar.
2: Su bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Toyota. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Amed'in göz nuru, tarihin, kültürün ve medeniyetin başkenti Sur halkımızın bayramını kutlar. Bayramın hepimize barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini dileriz. Sur Belediyesi Eş Başkanları Fatma Gülen Önkol ve Adnan Örhan.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: تو جی دکاری دی جیان آخواد رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی درباس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
3: Bu bayramın barışı büyütmesini, kardeşliği pekiştirmesini ve özgür yarınlara umut olmasını diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ergani Belediyesi Eş Başkanları Birsen Azak Bayar ve Şiar Güldiken.
4: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi, numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı, 0535-329-2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416-202-5555, GSM 0501-550-3502. Z Klinik, güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: www.bumblebee.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bumblebee.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bumblebee.com.tr ziyaret bikin.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Diziye eşkena cüya xudu yevri pala neva keri. Tiryakiye zafi vaxtan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bera tedavü kerdiş. Xuvir rameke, biyev destek arraşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediye şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parkı Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo 05 suhiri.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Maseket kare Ving radio mavazeneke roşan bibo vesileya arami açtı ute düştüye. Maroşan

0: Çizgi film yapma makinesi.
1: Sahi mi?
2: Sahi ya. Varol abiyle gece çizgi film yapma makinesinde eğlence ve aksiyon dolu süper bir takımın çizgi filmini yapıyorlar.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Süper Bir Takım. Film Varol abinin çizgi film makinesi sıradan bir yaz tatilinin nasıl nefes kesici bir maceraya dönüşebileceğini anlatıyor. Varol abi geliştirdiği çizgi film makinesi sayesinde küçük bir kızın hayal gücünü gerçeğe dönüştürür ve böylece fantastik bir hikaye hayat bulur. Bu hikayede Birol yaz tatilini geçirmek üzere bir çiftliğe gönderilir. İlk başta köy yaşamını sıkıcı bulan Birol'un fikri burada tanıştığı insanların aslında gördükleri gibi olmadığını fark etmesiyle değişir. Ayı dede Birce ve yapay zekainin gizli birer süper kahraman olduğunu öğrenince o da bu ekibin parçası haline gelir. Ancak işler kısa sürede ciddileşir. İbret liderliğindeki kötü güçler dünyayı tehdit etmeye başlar ve süper bir takımı bu tehlikeyi durdurmak için harekete geçirir. Birol için bu tatil artık sıradan bir deneyim değil, cesareti, dayanışmayı ve gerçek dostluğun ne demek olduğunu öğrendiği unutulmaz bir maceraya dönüşür. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Varol Yaşaroğlu ve Gece Işık Demirel var. İyi seyirler.
4: Merhaba en kötüler, hepiniz hoş geldiniz. Amacınız ülkedeki en güzel yerlere gidip oralarda kötülük yapmak. Bodrum, Kapadokya, Göbekli Tepe. Hadi ama neyi bekliyorsunuz?
5: Cinevizyon.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Mavazene noroşan aşti ubrati hurtbikero u ameyohike azat biyaro. Maro şanişma behisi huy zarira piroskeni. Hem şaradar şaradar ya erheni bir sen azat bayar uşyar göz diken.
5: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşî li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşî hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşî ji bo kesên ku tama devê xwazanin ji bo Amedê.
6: Bayramın başta Amed halkı olmak üzere bölge halkına barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temellisiyle bayramınızı kutlarız. Tezgel Marketler Grubu.
4: Madopya kazaya huya piyasaya azadu tevbeşik bir kere. Mabine hisan roşane peroşare ho piroskene. Mahivikene ke roşan aşti u azadi biyaro. Hem şaradari piyasi, Berivan Gülşen Sincar, u Cengiz Dündar.
7: Bu bayramın halkların kardeşliğini, toplumsal barışı ve özgürlük umudunu büyütmesini diliyoruz. Dayanışmayla, eşitlikle ve umutla nice bayramlara. Yenişehir Belediyesi Eş Başkanları Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönen, sağ olacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz.

sayısı var. Özgürlük için özgürlük aşkına savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü.

0: Var söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost dağları karanfilim, dost dağları karanfilim. Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.
1: No, Veng, Veng'e şımao.

0: Reklamlar.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Toyota, işiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Em dixwazin ev cejn, aşitî û biratiyê xurt bike û heviya pêşerojeke azad bîne. Em cejna we bi hestên xwe yên ji dil pîroz dikin. Hevşaredarên Şarêderiya Erxeniyê, Bîrsen Azak Bayar û Şiyar Gül diken.
2: Serede Maroşane, Roşne Çimane Amedi, Paytaxtê tarix û kültürê medeniyetî Sûrî û Peyroşarê ma pîrozkenê û mawazenê Roşan Mare Azadî, Aştî û Biravayê Biyaro. Hemsereke Şaradarya Sûrî, Fatma Gülan Ünkol û Adnan Orhan.
3: Sıfreye de çend çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte biraşti de hostati, de masiyan de tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpihati Yeke.
1: Emhevi dikin ku ev cejin bibe vesileya aşiti, birati u azadiye. Embehevi u hevgirtini gelek cejinin hoş bibinin. Em cejna hemû gelê xwe pîroz dikin. Hevşaredarên Şarêderiya Çinarê, Semra Akyüz û Mehmet Şerif Arzu. Em ê bi hev re navçeya xwe peyasê azad û xweşiktir bikin. Bi van hêstan em cejna hemû gelê xwe pîroz dikin. Em hêvî dikin ku cejin aşitî, biratî û azadiyê bîne. Hevserokên Şarêderiya peyasê Berivan Gülşen Sincar u Cengiz Dündar. Em hevî dikin ku ev cejin biratiya gelan aşitiya civakî û heviya azadiyê zêde bike. Bi hevî, bi yekitî û wek heviyê cejna we pîroz be. Hevşaredarên Şarêderiya Yenişehîrê Safiye Aktal û Mehmet Ergün.
4: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Su, bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken, içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz, pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla, onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak, emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Bang Radyo emekçileri olarak bayramın barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor, bayramınızı kutluyoruz.
1: Radyo Bang.

şenoa pey bidome.

0: Reklamlar. Bayramın barışa, kardeşliğe ve özgürlüğe vesile olmasını temenni eder. Hep birlikte umutla, dayanışmayla nice güzel bayramlara. Tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Çınar Belediyesi eş başkanları Semra Akyüz ve Mehmet Şerif Arzu.
1: Kaldık demiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu duygularla tüm halkımızın bayramını kutlar. Barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini dileriz. Kayapınar Belediyesi eş başkanları Berivan Gülşan Sincar ve Cengiz Dündar.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Ahmet'in göz nuru, tarihin, kültürün ve medeniyetin başkenti Sur halkımızın bayramını kutlar. Bayramın hepimize barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini dileriz. Sur Belediyesi eş başkanları Fatma Gülen Önkol ve Adnan Örhan.
0: Bu bayramın barışı büyütmesini, kardeşliği pekiştirmesini ve özgür yarınlara umut olmasını diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ergani Belediyesi eş başkanları Birsen Azak Bayar ve Şiar Güldiken.
3: Tüji dikari dijiyana xwede rupelek nuveki. Her çıkas carnan tiryaki bun veki behevitiye bidehiz kirin jî, bi necdariye te derbas kirin. Jibir neke, bi piştgiriyeke rast u profesyonel, Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki bune ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumere, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji alo 153.
4: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bî nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşiyê bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
5: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi, Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
6: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
7: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
8: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzet ve mutluluk bir arada.
9: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radio Veng. Radio Veng.

0: Yardım edin, kimse yok mu?
1: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kehribar'la Boncuk, Kayıp Robot, ormanda yaşayan bilim insanı Palaz Efendi uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot projesini sonunda tamamlar. Ruzi adını verdiği bu gelişmiş robot aktif hale geldiğinde Palaz Efendi'yi analiz eder ve ona sevgiyle Palaz Baba diye hitap etmeye başlar. Kısa sürede aralarında güçlü ve duygusal bir bağ oluşur. Ancak Ruzi'nin şehir merkezindeki büyük tanıtımı sırasında beklenmedik bir olay yaşanır. Ruzi aniden ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluş yalnızca orman ya da büyük bir paniğe neden olmakta kalmaz.

0: yeviye u teduştiye roşa neşma piroz bo. Hem şaradari şaradariye yeni şehiri Safiye Atta u Mehmet Ergün.
1: Le bajari dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: تزیه اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0549-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
4: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536-396-0254. 0536-396-0254.
6: Su bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
7: Paytaxta dîrok, çant û şaristaniye ye sûr. Em cejna gelê sûrê pîroz dikin. Em hêvî dikin ku cejin ji bo me hemiyan bibe sedema aşitî, aramî û biratiyê. Hevşaradarên sûrê Fatma Gülan Önkol û Adnan Orhan.
8: Bitli Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitli Sina Auto Volkswagen ve Skoda

0: yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: Saraylı künefe ve katmer.
2: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
1: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
2: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
1: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
2: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
1: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
2: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
1: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
2: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
1: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
2: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
1: Telefon: 0501 011 0202.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
5: The Sıfrey de Çent Çandıkar'ın Bencem Hev, Le Restorana Zeytune, Bersivame Amadeye. Je Ermeniyan hatta Ruman, je Süryaniyan hatta Lübnani. Set cureyen mezeyan. Goş de braş di de hostati, de masiyan de tezebun. De her pari ekte çirokek cuda. Ciheki taybet gu, hune bi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana Zeytuni, vilayen Dicle kente, telefon 0553 968 21 biz. Restorana Zeytuni, Serpe Hatiyeke.
6: Bayramın başta Amet halkı olmak üzere bölge halkına barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temellisiyle bayramınızı kutlarız. Tezgel Marketler Grubu.
7: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres: Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 5555, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
2: Madu piya kazaya xuya piyasiya azadu tev beşik bikere. Ma bine hisan roşane peroşare xo piroz kene. Ma hivi kene ke roşan aşti u azadi biyaro. Hem şaradari piyasi, Berivan Gülşen Sincar u Cengiz Dündar. Mawazene noroşan aşti u brati xurt bikero. و آمیو خوکه آزاد بیارو. ما رو شانش ما به حس خوی زری را پیروز کنی. هم شرادار شراداریا ارخنی بیر سن آزاد بایار اوشیار گزدیکن.
3: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
4: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özen fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
5: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
8: Bu bayramın halkların kardeşliğini, toplumsal barışı ve özgürlük umudunu büyütmesini diliyoruz. Dayanışmayla, eşitlikle ve umutla nice bayramlara. Yenişehir Belediyesi Eş Başkanları Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün.
9: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: Radyo Wing.

Fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamlar susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı. Hazirandı, çocuktum, evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Supi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık, ben flüt çalardım, cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi, belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimse ilişmezdi, bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu, bazan kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu, bir kalın kitabı vardı, cebinde dururdu. Her gün okurdu, ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi? Ne kadar mütebessimdi? Sordum bir gün Supi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğruyla yanlışı o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Supi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı. Yüreğim Supi'ye yanardı, ağlardım. Supi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdı. Ben flüt çalardım, yıldız kayardı, ağlardık.

Bir sürgün kasabasıydı. Bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Bir gün aksilik oldu. Annem beni buldu. Supi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı. Olay oldu. Ben sustum. Kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedim. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde hiç ağlamadım.

0: Em hevî dikin ku ev cejin biratiya gelan aşitiya civakî û heviya azadiyê zêde bike. Bi hevî, bi yekitî û wek heviyê cejna we pîroz be. Hevşaredarên şaredariya Yenişehîrê Safiye Aktal û Mehmet Ergün.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Su, bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
4: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
5: Serede Maroşane, Roşne Çimane Amedi, Paytaxte Tarih u Kültüre Medeniyeti Suri, u Peyro Şare Mapiroskene, u Mavazene Roşan Mare Azadi, Aşti u Brava Yebiyaro, Hemsereke Şaradarya Suri, Fatma Gülan Ünkol, u Adnan Orhan.

0: Emê bi hev re navçeya xwe peyase azad û xweşiktir bikin. Bi van hestan em cejna hemû gelê xwe pîroz dikin. Em hêvî dikin ku cejin aşitî, birâtî û azadiyê bîne. Hevserokên şarêderiya peyasê Bêrîvan Gülşen Sincar û Cengiz Dündar. Em dixwazin ev cejn aşitî û birâtiyê xurt bike û hêviya pêşerojeke azad bîne. Em cejna we bi hestên xwe yên ji dil pîroz dikin. Hevşaredarên şarêderiya Erxeniyê Bîrsen Azak Bayar û Şiyar Güldiken.
1: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar. Saraylı künefe ve katmer.
1: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
0: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
1: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
0: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
1: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
0: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
1: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
0: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
1: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
0: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
1: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
0: Telefon: 0501 011 0202.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Bayramın başta Amet halkı olmak üzere bölge halkına barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temellisiyle bayramınızı kutlarız. Tezgel Marketler Grubu.
6: Bayramın barışa, kardeşliğe ve özgürlüğe vesile olmasını temenni eder. Hep birlikte umutla, dayanışmayla nice güzel bayramlara. Tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Çınar Belediyesi eş başkanları Semra Akyüz ve Mehmet Şerif Arzu.
7: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîzkirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkan e. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153.
8: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Ving.

0: Korkarım yer geç gele, gözlerim yaşlı kalır.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Hepimiz Mandalorlu bir ödül avcısıyla bir çocuğun hikayelerini duyduk.
1: Sadece imparatorluk savaş suçlularını avlarım. Elimdeki tüm kötüleri teker teker yok edeceğiz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Star Wars, Mandalorian ve Grogu. Karanlık İmparatorluğun çöküşünün ardından geriye kalan savaşçılar galaksinin dört bir yanına dağılmıştır. Yıkıntıların arasında yükselen yeni cumhuriyet, başarılı isyanın zorluklarla elde edilmiş kazanımlarını korumaya çabalarken, deneyimli bir Mandalorialı ödül avcısı olan Din Djarin ve onun genç himayesindeki Grogu'dan destek alır. Bu ikili, Rota ve Hutt'u kurtarmakla görevlendirilirken, parçalanmış imparatorluğun dört bir yana dağılmış az sayıdaki savaş ağası, yeni düzeni istikrarsızlaştırma ve iktidarı yeniden ele geçirme girişimlerini sürdürmektedir.
0: Bize bir profesyonel gerek.
1: Sıkı tutun.
0: Onu korumak için yanında olmadığında ne olacak?
1: İyi misin?
2: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenini John Favreau yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Jeremy Allen White var. İyi seyirler.
3: Mandalorian. Acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
4: Canavarlar.
5: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: Em heyvi dikin ku ev cejin bibe vesileya aşiti, biratî û azadiyê. Em bi heyvî û hevgirtinê gelek cejinên xweş bibînin. Em cejna hemû gelê xwe pîroz dikin. Hevşaredarên Şarêderiya Çinarê, Semra Akyüz û Mehmet Şerif Arzu.
3: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşam

İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
1: Paytaxta dîrok çant û şaristaniye ye sûr. Em cejna gelê sûrê pîroz dikin. Em hêvî dikin ku cejin ji bo me hemiyan bibe sedema aşitî, aramî û biratiyê. Hevşaradarên sûrê Fatma Gülan Önkol û Adnan Orhan.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

ırmaklarda dolandım dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun, bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum,

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Bayramın başta Amet halkı olmak üzere bölge halkına barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temellisiyle bayramınızı kutlarız. Tezgel Marketler Grubu.
2: Serede Maroşane, Roşne Çimane Amedi, Paytahte Tarih, U Kültüre Medeniyeti Suri, U Peyro Şare Mapiroskene, U Mavazene Roşan Mare Azadi, Aşti Ubrava Yebiyaro Hemsereke Şaradarya Suri Fatma Gülan Ünkol U Adnan Orhan
3: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzda hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızda güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 5555, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
4: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Wenk.

sürgünün gözlerine sebepten ah geceye her sürgünün gözlerine bu sebepten ah geceye kanatlanmış güvercine

gönül düşkursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bul sen. Yorgun alnımda şafaklar ürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bul.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

sen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki sen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki sen. Ağlayacağım, ağlayacağım. Radyo Veng.

hatin kavil Şareweri za çebu kavil bu Hebun beyrajı deste mehat standın Bahçen dıkırı Vakt derbast ve düçeşberme Famke laur Ya bahara çendaya emdişim Min çend birindiydim Qirina dayık eki Velati kurroş lehlat Mirin hestin kudnav Mirovda kuştu bu Medi Dittim Ve hazaran gotun kukun lorin Denge kupitika landik edikir xev Babi minji qısadikir jimin ra Rastliya tazi Veki niha Ez jitara qısadikim Diya min bedeng Babi min Lorant şeri Diya min bedeng Babi min

Vay kurban Dağlarının Dağlarının ardı Nazlıdır Uçurum kıyısında incecik bir yol Gider dolana dolana Bir hastan vardır Umutsuz Belki Ayşe Belki Elif Endamı kuytuda başak Memesinin Memesinin altında Bir sancı Bir hain bıçak Ölüm bu Fukara ölümü Geldim Geliyorum demez Ya bir kuşluk vakti Ya akşamüstü Ya da seher Mahmurlukta Bakarsın olmuş olacak Bir hastan vardı Umutsuz Hasreti uykularda Hasreti Soğuk sularda Gayrı iki korku çiçeğidir gözleri İki mavi kocaman Korku çiçeği Açar Derin kuyularda Dağlarının Dağlarının ardı korkunçtur Hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir buludun? Hayırlı evlat makina nasıl canavar kesilir? Kurdun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topal öküze ve almaz koynuna kara sabanı. Sepetçi oğlum bir kömür işçisidir. Mavzer değil, kürek tutar. Urfalı Nazif, mal haraç mezattır. Can pazar pazar. Kırmızı, ak ve esmer. Yumuşak ve sert buğdaları. Yaratan ellerin sahibidir bu. Körboğaz nafaka uğruna haldan düşmüş. Tebdil gezer Dağlarının Dağlarının ardı Nasıl anlatsam Ağaçsız Kuşsuz Gölgesiz Çırılçıplak Vay kurban Kim bu cennet vatanın uğruna Olmaz ki feda Yiğitlik Sen cehennem olsan da bile Fedayı kabul etmektir Cennet yapabilmek için seni Yoksul ve namuslu halka Budur ol hikayet Ol kara sevda Seni sevmek Felsefedir Kusursuz imandır Korkunç sabırlı İpin kurşunun rağmına Yürür Pervasız ve güzel Sıra dağları devirir Akan suları çevirir Alır yetimin hakkını Buyurur kitabınca Gün ola Devran döne Umut yetişe Dağlarının Dağlarının ardında Değil öyle yoksulluklar Hasretler Bir tek Başak bile dargın Kalmayacaktır Bir tek Zeytin dalı bile yalnız Sıkıysa yağmasın yağmur Sıkıysa uykudan uyanmasın da Bu yürek ne güne vurur Kaçar damarlarından karanlık Kaçar bir daha dönemez Sunar koynunda yatandan Hem de mutlulukla sunar Beynimizin ışığında Yeraltı Her mevsim daha genç Daha verimli Sunar pırıl pırıl Sevil ömrünün En güzel aşk hasadını Elimizin hünerinde Yeryüzü Dolu sofra Gülen anne Gülen çocuklar Bire on Bire yüzle akşama gebe Şafakla doğan iş gücü Yalanım yok Sözüm erkek sözüdür Ol kitapta Öylece yazılıdır. Ol sevda öyledir çünkü.